etmek. Hadi kır kalbimi defalarca. Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına.

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

olmasaydık evlenir miydik?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah, ranalin ranalin ranalira. Yakalım mı, yakmayalım mı?

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya.

0: sesi. Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerinin yanı sıra sıcak gelişmeleri ve gündeme dair önemli konuları aktaracağız. Takvim yaprakları 17 Ağustos'u gösteriyor. Bugün Türkiye için hatırlanması en önemli günlerin başında geliyor aslında. Zira 17 Ağustos 1999 yılında büyük bir depremle güne uyanmıştı Türkiye. Tıpkı 6 Şubat depremleri gibi 17 Ağustos depremi de insanları uykusunda yakaladı. Hava Ağustos ayı olmasına rağmen çok soğuktu. O döneme şahit olanlar ve 1999 yılından haberleri gazetelerden okuyanlarınız vardır elbet. Resmi kayıtlara göre 18 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti bu depremde. 48 bine yakın vatandaşımızsa yaralandı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki bu yıkıcı deprem, Yalova, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bolu, Bursa ve Eskişehir gibi çok geniş bir coğrafyayı sarstı. Sanayinin ve nüfusun kalbinde meydana gelen bu felaket, iletişim hatlarının kopması, ulaşım ağlarının çökmesi ve dönemin yetersiz teknik altyapısı nedeniyle devlet reaksiyonunun ilk saatlerde ve günlerde son derece gecikmesine yol açtı. Kurtarma çalışmaları ilk etapta büyük oranda enkaz altındakilere kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışan çaresiz vatandaşlar ve gönüllüler tarafından yürütülmüştü. İlerleyen günlerde sivil toplum kuruluşları ve uluslararası arama kurtarma ekipleri sahaya dahil olsa da koordinasyon eksikliği yaşanan acının boyutunu daha da derinleştirmişti.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Hafızalarda, kalplerde hala taptaze bir acı 17 Ağustos. 1999'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O kara gece bu topraklardaki herkesin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı. Gece sabaha varmadan 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi de yaralandı. 5.840 kişi bir daha bulunamadı. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arasında geçti bu konuşma. Felaketin boyutu çok açıktı. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden 155'e anonslar yağdı. Yıkılan binaların ardı arkası kesilmedi.
1: NATO Caddesi, Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var. Anlaşıldı. Arka tarafta bina çöktü. Kocaman buraya ambulans falan gelsin. Burada yaralılar var.
0: Konuşmalara bir süre sonra dönemin Kocaeli valisi Memduh Oğuz'un da dahil olduğu görülüyor.
1: Müdüriyet binasının durumu nedir? Anlatmayacağım. Küçük çapta hastalığa mevcut ancak hepimiz boş çaldık binaya. Emniyetli, yeni emniyetsizlik olacağı. Herhangi bir çantay mı çok sayın bayım? Ancak tüm süreçlerimiz dikkatli. Küçük çapta hastalığa mevcut.
2: 81-36 merkez.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Ağustos sıcaklarının ardındaki o simsiyah geceden 6 Şubat'ın dondurucu kış sabahına uzanan bu süreçte sorulması gereken aslında en hayati soru ise hala karşımızda duruyor, cevabını almış değiliz. Acaba hem 17 Ağustos hem de 6 Şubat'ın sunduğu o ağır acılardan ve acı tecrübelerden vatandaş olarak yeterince ders çıkarabildik mi? Yapı stoğumuz, kentleşme politikalarımız ve afet yönetimimiz gerçekten geleceğe hazır mı? Bu sorulan en büyük soruların başında geliyor. Tabii ki zorunlu deprem sigortası, DASK'ın önemi de burada çok çok ortaya çıkıyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası DASK olanların yıkılan evlerinin paralarını kısa bir süre içinde aldığına şahit olduk değerli dinleyenler. Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yarısının ise sigortası bulunmuyor değerli dinleyenler.
1: Binaların çatıları deniz seviyesinin üstüne gelmiş, binalar çökmüş ve bütün mahalle su altında ve ışık da yansıdığı için böyle bir hiçlik var ortada. Karanlık bir yer değil mi? Zemin su.
2: Şu etrafta gördüğünüz siyahlar siyah değil bence. Ben siyahı orada yaşadım.
3: Zifiri karanlık bir ortamda bütün o yıkıntıları, yıkılmış siteleri göre göre ilerledik. Dehşet vericiydi.
4: Ve indik aşağıya. O anda bütün kardeşim, annem, babam sağlar mı?
2: Bizim binamız 5 saniyede yıkıldı. Ben aşağıda 40 saniye yaşadım. Yani hiç mi dayanmaz bir bina? Patır kütür çöktük.
5: Maalesef Hatay'da sigortalılık oranı %39. Yani 100 binanın 39'unun sigortalı olduğunu görüyoruz. Gene Doğal Afet Sigortası Kurumu'nun verilerine göre. Bu oran Gaziantep'te %63, Kahramanmaraş'ta %52, Adıyaman'da gene maalesef %43.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

17 Ağustos'ta yaşanan en gayri ciddi durum, Başbakan Bülent Ecevit'in yardımcılarının uykusunu bölmeyelim demeleri veya buna benzer bir durumun yaşandığı kamuoyunda ve gazete manşetlerinde çok sık

yankılanan bir durumdu. Oldukça ciddi bir deprem olmuştu. Bu ciddi depremin olmasına rağmen bürokrasideki gayri ciddi tavır günlerce sürdü. Devlet 17 Ağustos'ta çok kısıtlı olarak sahadaydı. Neredeyse yoktu. Yaşanan depremde 5000'den fazla kişi ise kaybolmuştu. Deprem sonrası 100'e yakınını dışında kayıplardan bir daha haber alınamadı. Programın başında az önce ifade ettiğim gibi bu tarz programları hazırlamak ve bu önemli günleri hatırlatmak acı da olsa bundan ders çıkarılması ve gündemde deprem gerçeğiyle sürekli yaşamamız gerektiğini savunanlardan biriyim. 6 Şubat depremini yaşayan biri olarak söylüyorum. Acı ama gerçek, deprem Türkiye'nin her yerinde olabilir. Deprem olmayan güvenli bir yer arayışı yerine oturduğunuz apartmanın, evin veya konutun depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Eğer depreme dayanıklı değilse mutlaka önleminizi alın değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: yaklaş bir tanem.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
3: Reklam.
4: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
5: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
6: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Dönemin Kızılay'ı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu da oldukça önemliydi. Kızılay stoklarındaki çadırların eksik ve yetersiz kalması nedeniyle kamuoyunda sert eleştirilere hedef oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, madenciler ve sivil savunma ekipleri sahaya sevk edildi. Ancak koordinasyonu sağlayacak merkezi bir altyapının bulunmayışı arama kurtarmayı çok fazla etkilemişti. Türkiye, afetin boyutunun ulusal kapasiteyi aşması üzerine tarihinin en geniş kapsamlı uluslararası yardım çağrılarından birini yapmıştı. 17 Ağustos sonrası atılan adımlara baktığımızda yapı stoku güvenceye alınması amacıyla DASK sistemi, yani zorunlu deprem sigortası, hayata geçti. İnşaatların denetimi özel firmalara ve mevzuat şartlarına bağlandı ama 6 Şubat'ta bu durumun yeterli olmadığını, hatta bu yapı denetim firmalarının da tam olarak denetlenmediğini bir kez daha gördük. Hem 1999 Gölcük depremi hem de 2023 Kahramanmaraş depremleri aradan geçen 27 yıla ve gelişen teknolojiye rağmen ilk 48 saatteki koordinasyonun ulaşım ve iletişim kilitlenmelerinin benzer şekilde yaşanabildiğini bizlere göstermişti. 6 Şubat'ta da GSM şirketleri, GSM şebekeleri çalışmadı, elektrik altyapısı çöktü, su altyapısı çöktü, koordinasyon sıfırdı. Aynı şekilde 99 yılında da benzer durumlar Gölcük'te yaşanmıştı. Meselenin sadece kurum kurmak veya mevzuat yazmak değil, sahadaki yapı stokunu ciddiyetle dönüştürmek, liyakatli afet koordinasyonu sağlamak ve şehirleri depreme dirençli kılmak olduğunun bir kez daha bize kanıtlar durumda öne çıkıyor değerli dinleyenler.

FM devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yapan Amerika Başkanı Donald Trump, bahsi geçen üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın açıklamaları var değerli dinleyenler. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e kınama deniliyor. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı denilmiş bir başka haberimizin detayı var. İran ordu komutanı duyurdu, Amerikan askerini yakalayana 30 bin dolar ödül deniliyor. Avrupa'da göçe Arnavutluk yolu denilmiş, birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı hava durumu raporu yayınlandı. Programımızın sonunda sizlere aktaracağız detaylı olarak değerli dinleyenler. Kahve dünyasının sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti deniliyor. En zengin 100 Türk listesinde yer alan kahve zinciri markası Kahve Dünyası ve Altın Marka grubunun kurucusu Birol Altınkılıç'ın kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybettiği aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir de iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında. İnegöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bursa'da işçilerin kavgası haberi yer alıyor, 6 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilmiş. Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama deniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ahmet Erzurum Spor Futbol Kulübü maçında terörsüz Türkiye pankartı denilmiş. Marmara Denizi'nde panik anları, arızalanan tekne kurtarıldı deniliyor. Sinop'ta vinç devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. İzmir'de darbe edilen genç hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Ames Spor tarihe geçen golleri Erzurumspor'a attı denilmiş. Hatay'da işçi servisiyle bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş çıkar örgütlü suç şebekesine de örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptıklarını belirtmiş. Hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır ifadelerini kullanmış. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor ifadelerini kullanmış, bu duruma açıklık getirmiş değerli dinleyenler. Çünkü bununla ilgili sosyal medyada inanılmaz bir propaganda yürütülüyor değerli dinleyenler. Özellikle hükümet cephesi bu konuyla ilgili suçlanıyor. AK Parti'den dindarlara operasyon şeklinde haberlerde yapılıyor değerli dinleyenler. Yani bir dezenformasyon süreci başlatılmış durumda değerli dinleyenler. İran ordu komutanı duyurdu, Amerikan askerini yakalayana $30,000 ödül denilmiş. Manchester City Guardiola sonrası ilk kupayı Arsenal'a kaybetti deniliyor. Bakan Bak'tan bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına ilişkin açıklama denilmiş. Bu da önemli. Geçtiğimiz gün Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir ifadelerini kullandı. Ve bu konuyla ilgili özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü de detaylı bir açıklama yaparak forması çıkartılan çocuğun Lyon maçında ücretsiz olarak misafir edileceği ve Fenerbahçe tarafından ağırlanacağı da ifade edilmişti değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya, haber başlıklarında aktarıyoruz. Manisa'da bir aracın üzerine çıkıp uygunsuz hareketlerde bulunan bir kadın ve araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtiliyor ve o görüntülere yer verilmiş, gerçekten çirkin görüntüler yer alıyor. Sinop'ta vinç devrildi, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı deniliyor. Hava durumu raporu yayınlandı, meteorolojiden birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı, detayları programımızın sonunda sizlere aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e Gazze planı tepkisi deniliyor. Samsun açıklarında balıkçılar tarafından konteyner bulundu denilmiş. Manisa'da araç üstünde uygunsuz hareketlerde bulunan kadın gözaltına alındı. Ordu'da Tour of Ordu 2026 uluslararası bisiklet yarışının ikinci etabı yapıldı deniliyor. Dünya Kara Kucak Güreşi Şampiyonası Ankara'da başladı denilmiş. Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı finalleri Gaziantep'te tamamlandı deniliyor değerli dinleyenler. Konya Spor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı denilmiş. Van'da kahreden haber, iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. DASK'tan kritik deprem sigortası uyarısı ve detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. Haftanın ilk iş gününde ilk programımızda sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Değerli dinleyenler, yarın yeniden bizler mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Merkez Topçubağ Mahallesi'nde 10.754 metrekare imarsız arsa icradan satışa çıkarıldı. Muammen bedeli 25.817.981 TL olarak belirlendi. Fazla Er Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Mango üreticisi Mustafa Ezici, tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak sosyal medyada canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu. Jandarma ikna ederek indirdi, kadın hastanede tedaviye alındı. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Güvenlik önlemleri artırılırken destekçileri adliye çevresinde bir süre bekledi, aracın ardından koşarak Kuriş'e el salladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu, TBMM'de kabul edilen kanunla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendiğini, şehit ve gazilerin hatıralarının korunacağını söyledi. Polisler Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde 26DA979 plakalı SUV'yi durdurmak istedi. Alkollü sürücü Dilek'te kolonya içtim diyerek reddetti. Ehliyetine el konulduğun halde araç kullandı, rekor ceza aldı. Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. İsrail'in bu tutumu, kapsamlı barış planını doğrudan reddetmek olarak değerlendirildi, ortak çabalar engellendi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Vincenzo Italiano yönetiminde Eyüpspor'u Vaclav Cerni'nin golüyle 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferini sürdürüyor. Milan, bonservis beklentisini düşürürken, Leao yıllık ücret talebinde ısrar ediyor, rekabet artıyor. Romelu Lukaku, yeni sezonda Gençler Birliği maçında yer almasa da Lyon karşılaşmasında forma giymeyi ve Avrupa arenasında görev yapmayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6.759 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu, hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklık en yüksek 26 dereceye ulaşıyor. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor ve sıcaklık en yüksek 25 derece olarak hissediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Enam bütün ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Nil Karataş'la devam ediyoruz. Eros, hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanıma beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bu dolandırıcılık bak dünyanın her yerinde oluyor efendim. Özellikle şu sağlık üzerine oynanan oyunlar abo. Binlerce dolar gelir elde ettiği glutensiz su musluktan çıktı. Tamam musluktaki glutensiz olamaz mı yani? Efendim biz onu araştırdık, baktık, laboratuvarlara tahlil ettik, glüten yok. Biz size musluk suyu değil demedik ki yani suyun glutensiz olduğunu söyledik efendim. Ara bak, araştır. Pahalı diye tadı güzel geliyordu. İşte insanoğlunu bak bu cümle öyle güzel bir cümle ki pahalı diye tadı güzel geliyordu. Ablamız çeşmeden suyu dolduruyor, tamam mı? Amerika'da meydana geliyor. Şimdi detaylara bakacağız. Hemen şöyle bir özet geçeyim size. Çeşmeden suyu dolduruyor şişelere. Bunu pazarda satıyor. Glütensiz su diye satıyor ve yüksek fiyatla satıyor. Şimdi işte böyle bak, bir ürünü ne kadar fiyatını yüksek satarsan o kadar rağbet görüyor. Bunu böyle normal su fiyatında falan satsa kimse yüzüne bile bakmaz. Aa, bu adidir falan der gelir geçer. Bu klasik bir pazarlama taktiğidir. Çünkü insanoğlunun en büyük hatası budur. Pahalı olanın iyi olduğunu düşünmek gibi. Bir de pahalı ya, onu bir de göstermemiz gerekiyor. Ya glutensiz su içiyorum ben. Ya, evet biraz pahalı ama yani sağlığımı düşünüyorum. Paramız da var. Amerika'nın Oregon eyaletinde efendim yaşanan trajikomik bir dolandırıcılık olayı yerel halkı ve sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Artizan glutensiz dağ suyu adıyla pazarladığı ürünüyle bölgesel çiftçi pazarlarında büyük ilgi gören bir girişimci kadının aslında şişeleri parktaki bir bahçe hortumundan doldurduğu ortaya çıktı. Sağlık müfettişlerinin durumu tespit etmesi üzerine 34 yaşındaki kadına yanıltıcı reklamcılıktan para cezası kesildi. Nasıl yani, sadece buradan mı para kesildi? Yanıltıcı reklamdan. Abi hani bu kadar basit mi görüyorsunuz olayı? Yani çeşme suyunu abla orada satıyor millete sağlıklı diye. Belki mesela oradan hastalık kapan oldu. Tabii devamında neler var bakalım. Olay 34 yaşındaki Kelsey Morgan isimli kadının ürünü elle filtrelenmiş, glutensiz, hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve vegan dostu bir hidrasyon mucizesi olarak tanıtmaya başlamasıyla patlak verdi. Bak hiçbir hani eczanede falan yok bu sudan. Hani bu kadar böyle orijinal, bu kadar işte ne bileyim bak. Ne demiş, glutensiz, elle filtreleniyor, hayvanlar üzerine test edilmemiş, vegan dostu falan filan diyorsun. Hani böyle hiçbir büyük market zincirde falan da yok böyle, eczaneye geç. Sadece pazarda. Efendim bayimiz yoktur. Şubemiz yoktur. Süslü cam şişelerde tanesini 9 dolardan satışa tanesi 9 dolardan satışa sunulan su kısa sürede sosyal medya fenomenlerinin de radarına girdi. Onlar bayılıyor böyle şeylere. Bak, fenomenlerin suyun temiz adıyla ferahlatıcı ıslaklık notaları üzerine yaptığı övgü dolu paylaşımların ardından stand önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Şimdi ürünün kutu açılımını yapıyoruz. Onlar vardır. Aldım, harika yani, içiyorum, 3 gündür içiyorum. Yani dünyayı farklı yormaya başladım. Siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bilmem ne koduyla beraber veya benden duyduğunuzu gidip söyleyin. Anında %10 indirim sizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi makyaj videomuza geçiyoruz. Morgan'ın sadece 6 hafta sonu gibi kısa bir sürede 1800'den fazla şişe satarak yaklaşık 16 bin doların üzerinde ciro elde ettiği belirtildi. Güzel şişe. Bizde de mesela ne oluyor? Bak burada renkli şişelere doldurmuş bunları. Bizde de genelde böyle kavanoza konulan ürünlerin üzerine bezle sarıldığında bu reçel olur, salça olur fark etmez. Bir de kahverengi olacak. Kahverengi bir iple bağladığın zaman hemen bizde o da organik oluyor. Bir de kavanozlarda marka olacak. Yani şey markası ama. Hani kavanoz başka bir, işte atıyorum başka bir salça markası var orada. Alınmış marketten, kullanılmış falan filan, yıkanmış. Böyle olacak. Bu olduğu zaman tamamıyla organik oluyor. Sağlığınız için yani rahatça tüketebileceğiniz. Ama kahverengi ip önemli. Kahverengi biraz kalın böyle ip oluyor ya onlarda.
O organik olmasının simgesi efendim. Yani devlet ona bakıyor. Hani ip kahverengi mi değil mi? Kahverengi değilse alın bunu, al topla, tezgah topla. Efendim ablamız yakalanmış şişeleri doldururken. Büyük bir sağlıklı yaşam başarısı gibi görünen bu girişim pazardaki dikkatli bir müşterinin şüphelenmesiyle son buldu. Müşterinin Morgan'ın yakındaki bir umumi tuvalet musluğuna bağlı bahçe hortumuyla cam şişeleri doldururken görmesi üzerine sağlık departmanı müfettişleri harekete geçti. Abla sen de çok alenen yapmasaydın bunu, bari akşamdan doldur. Akşamdan doldur, kutulu onları güzelce sat, ondan sonra orada niye dolduruyorsun? Baskın düzenleyen ekiplerin sorgusu karşısında pişkin bir savunma yapan Kelsey Morgan, kimseyi kandırmadığını iddia etti. Morgan'ın yetkililere bunun musluk suyu olmadığını hiçbir zaman söylemedi. Bak az önce ben de bunu söylemiştim. Sadece glutensiz olduğunu belirttim ki bu tamamen doğru dediği aktarıldı. Bak en başta söyledik yani. Evet musluk suyu ama gluten yok yani. Laboratuvarda yapılan analizlerde ise suyun uzmanların öngördüğü gibi tam olarak standart musluk suyu bileşenleri içerdiği teyit edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından para iadesi isteyen öfkeli müşterilerin yanı sıra ürünü internette garip bir şekilde savunmaya devam edenler de oldu. Musluk suyu falan ama glutensiz için. Bir pazar müşterisi sosyal medyada dürüst olmak gerekirse daha fazla para ödediğim için tadı normal sudan çok daha güzel geliyordu paylaşımında bulunarak psikolojik algı yönetiminin boyutunu gözler önüne serdi. İşte bak para fazla geldiği için suyun tadı değişiyor. Yani normal su fiyatında olsa ya da onun çok az bir üzerinde olmuş olsa bakmazlar bile. Mesela diyelim ki su 10 lira. Sen onu 50 liraya satarsan rağbet görür. Yani 50 lira, hatta 100 liraya satarsan rağbet görür o. Ama 10 lira mesela su, sen onu 11-12 liraya satarsan veya 15 liraya kimse bakmaz bile. Güzel bir pazarlama taktiğidir yani. Hak ettiği değerin üzerinde fiyat vereceksin ki millet gelsin. Maalesef bu işler böyle yürüyor yani.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Hoppa. Efendim bakınız, tartışırken sakın bu iki kelimeyi söylemeyin demiş. Boşanma sebepleri arasında ilk sırada diyor, o derece. Abi niye bu kadar geriliyorsun? Bir sakin. Partnerinizle tartışırken ağzınızdan kaçan tek bir kelimenin koca bir evliliği bitirebileceğini biliyor muydunuz diyor. Yani bitirir normal. Yani sen langır lingır ağzına giren her şeyi söylüyorsan, karşındaki de bir insan, onun da bir gururu var yani. Kusura bakma. İlişki uzmanları ve psikologları çiftlerin kavga anında öfkeyle söylediği o malum sözcüğün bilinçaltında yarattığı tahribatı açıkladı. Meğer boşanma davalarının gizli sebebi olan ve saygıyı tamamen bitiren o kelime her günde söyleniyormuş diyor. Her gün söyleniyorsa nasıl bu kadar insan evli kalıyor? Ey evliler, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne bunlar, bir dakika, nerelerde? Bak, öfke anında kontrolü kaybedip söylenen kelimeler ilişkinin köklerine atılan dinamit etkisi yaratıyor. Yapılan son araştırmalar tartışma sırasında kullanılan belirli bir kalıbın iletişimi tamamen kilitlediğini ve partnerde vazgeçilmişlik hissi yarattığını ortaya koydu. Ha, o soğukluk. Birlikteliğinizi korumak istiyorsanız kavgada sakın bu kelimeyi ağzınıza almayın demiş. Neymiş efendim bu? Ha, zaten ve sen her zaman. Hani zatenle başlıyorsa zaten. Hani öncekileri şöyle bir kenara bırakacağız. İlişki uzmanlarının ve evlilik terapistlerinin uyardığı en tehlikeli kelimelerin başında zaten ve buna eşlik eden sen her zaman ve sen hiç genellemeleri geliyor. Zaten sen her zaman böylesin. Zaten sen hiç şunu şunu yapmadın. Bir de oradaki gizli bir kelime daha var. Sen dili efendim. Böyle tartışmada sen dili kullandığınız anda o tartışma çatışmaya dönüşür. Yani tartışmanın sonu gelmez. Sen dili kullanmak saldırganlık ifade eder aynı zamanda. Karşı tarafı taciz eder yani. O da otomatik olarak savunmaya geçer. Yani ona yıkıyorsun çünkü sen yaptın. Senden ötürü, senin yüzünden. Sen kimsin ya? Tartışma anında sarf edilen sen zaten hep böylesin veya zaten beni hiç anlamıyorsun cümleleri partnerinizin savunma zırhını giymesine ve iletişimi tamamen kesmesine yol açıyor. Zaten beni hiç anlamıyorsun. Yani küfürden daha ağır. Psikologlara göre zaten kelimesi karşı tarafa sen geçmişte de hatalıydın, bugün de hatalısın ve asla değişmeyeceksin mesajı veriliyor. Hani bak, zaten dün de öyleydin, bugün böylesin. Yani ümidi kestik yani senden. Bu durum partnerinize geçmişe dönük bir birikim ve derin bir değersizlik hissi yaratır. O anki somut sorunu çözmek yerine geçmişteki tüm hataları tek bir çuvala doldurup partnerinizin üzerine atmış olursunuz diyor. Bak, boşanma aşamasına gelen çiftlerin %80'inde sorunun ana kaynağının sadakatsizlik değil, tartışma anlarında kullanılan bu yıkıcı dille zamanla yok edilen saygı ve duygusal bağ olduğu belirtiliyor. Zaten o sadakatsizliğin bir öncesine de bakmak lazım. Hani ne oldu da oraya geldi iş diye. Ha, erkeklerde bu iş tamam. Hani bunlar olmasa da olabiliyor. Ha, onları biliyoruz yani de. Ben dili yerine sen diliyle yaralamayın demiş. Bak, az önce onu söyledik bize işte. Öfkelendiğinizde partnerinizin kişiliğine saldıran sen zaten dikkatsizsin ifadesi yerine kendi hislerinizi belirten ifadeler kullanmak ilişkinin ömrünü uzatır demiş. Bak, yanlış yöntem şu: sen zaten her zaman geç kalırsın, beni hiç önemsemiyorsun. Doğrusu yani söylenme şu şekilde söylerseniz sıkıntı olmuyor. Geç kaldığında beklemek beni endişelendiriyor ve kendimi değersiz hissetmeme neden oluyor. Ama bu da çok ince bir cümle oldu be. Ya bu da işte, bu şimdi partneriniz böyle şey dediği zaman kavga edilmez onlara. Bak, sen zaten her zaman geç kalırsın, beni hiç önemsemiyorsun de savaşın yani ateşin fitilini yakmış oluyorsun. Ateşlemiş oluyorsun daha doğrusu. Ama geç kaldığında beklemek beni endişelendiriyor ve kendimi değersiz hissetmeme neden oluyor dersen karşıya bile olan arkadaş ne yaptık biz yine ya. Bir otomatik olarak sakinleşir. Bunlar efendim bak. O sen zaten, sen her zaman, işte sen gibi ifadelerden kaçınmak gerekiyor ilişkinin tükenmemesi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Bahar'ın şarkısı Aşkın Nur Yengi. Seni Aldattım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye. Bu ne, yaz aylarında spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Tabii öncelikle yaz aylarında spor yapılmalı. Asıl sıkıntı buradan kaynaklandığı için detaylara sonra başka zaman bakarız. Önce bir spor alışkanlığını geliştirmek gerekiyor. Efendim, siber korsanların yeni tuzağı belli oldu denmiş. ATM'den para çekerken hesabınızı sıfırlatmamak için bunları yapın diyor. ATM'den para çekerken ne yapmamız lazım? Kart yuvasını ve tuş takımını fiziksel olarak kontrol edin. Ya bunları kaç kişi kontrol ediyor acaba? Altın kural diyor. ATM başında güvenliğinizi sağlayacak 6 altın kural. Kart yuvasını ve tuş takımını fiziksel olarak kontrol edin. Vallahi ben QR kodla çekiyorum para çekeceğim zaman. Artık hani kartlar martlar cüzdanda unutup kaldı yani orada. ATM'ye yaklaştığınızda ilk olarak cihazı gözle ve elle kontrol edin. Etrafına falan bakın. Başkaları var mı? Kart giriş yuvasında veya tuş takımında

Tekliflerini reddedin diyor. Yani genel olarak yardım tekliflerini reddedin ATM başında. İşleminin sırasında kartınız sıkışırsa veya aksaklık yaşarsanız yanınıza gelip yardım etmek isteyen kişilere karşı temkinli olun. Şifrenizi tekrar girin düzelir gibi yönlendirmelere inanmayın. Yaşadığınız sorunda çevredeki yabancılardan değil, yalnızca bankanın resmi müşteri hizmetleri hattından yardım istenilmiş. Evet, arayın orada zaten şüpheli işlemler dediğinizde hemen bağlıyorlar. Normalde bankanın müşteri hizmetlerine ulaşmak çok kolay değildir yani. Ama şüpheli işlem var dediğin anda tak hat düşüyor. Bitiş ekranını görmeden ATM'nin önünden ayrılmayın diyor. Yani parayı çektin, kartı da verdi. Bir bak hani ekran normale dönsün diyor. Bir de önceden şey vardı, o çok sinir bozucuydu. Önce parayı veriyordu. Şimdi bilmiyorum mesela öyle devam eden bankalar var mı? Önce parayı alıyorsun sonra kartı alıyorsun ya, öyleydi eskiden. Abi parayı alınca o anki o salgılanan dopamin ile birlikte o kart ATM'de unutuluyordu. Bunu benim bile unutmuştum var. Sonra Allah'tan bankalar işin şeklini değiştirdi. Para çekiyorsun. Önce sana kartı veriyor. Şunu bak, demek ki o kadar çok unutan oldu ki. Hani bankalar da bezdi bu durumdan. Abi önce bir şunu kartını verin, bir ne hali varsa görsün diye. Önce kartı veriyor, sonra parayı veriyor. Nasıl olsa parayı unutma şansımız yok. Çünkü zaten para çekmek için oraya gittik. Artık çektiğin parayı da unutursan bravo zaten. En isabetlisi böyle olmuştu. QR kodla kart kullanmadan işlem yapın demiş. Evet, zaten o hem pratik. Fiziksel kart kullanımı kopyalama riskini beraberinde getirir. Bankanızın mobil uygulaması üzerinden QR kodla para çekme veya yatırma özelliğini tercih ederek kartınızı ATM'ye takmadan işlemlerinizi çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz demiş. Hatta alışverişlerde bile artık yani bırakın ATM'yi, market alışverişlerinde bile nedir bu QR kodlara yoğunlaşmakta fayda var arkadaşlar. Daha pratik yani. Ve kartla martla uğraşmıyorsun en azından. Evet, bunlar efendim biraz dikkat etmek gerekiyor. Çevrede birileri var mı yok mu bir bakın. Hani böyle klavye üzerinde, tuş takımı üzerinde böyle ekstra hani dikkat çeken böyle aparatımsı bir şeyler varsa onlara karşı dikkatli olun. Yardım etmeye gelen olursa sen bir git buradan deyin. Yardım da pek istemeyin zaten, o da ayrı bir şey. Yardım istenildiğinde de mesela çokça hırsızlık olayları yaşandı. Bir problem yaşandığında direkt olarak bankayla iletişime geçin sevgili dinleyenler.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız, dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin," ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, Euro 55 lira 39 kuruş, Sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir Bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Kaçık Radyonuz'daydı. Yılların Yonca Evcimik şarkısı. Pekala. Efendim, Polonya'ya gidiyoruz, Varşova'ya. Polonya'nın başkenti Varşova'da gece vardiyasında çalışan bir otobüs şoförü yoğun geçen mesai saatlerinin ardından büyük bir dalgınlık yaşadı. Zordur bak, gece çalışmak hakikaten zordur. Yani ne iş yaparsanız yapın, ister masa başı olsun, ister ne bileyim tezgahta olsun, ne olursa fark etmez. Yani en kolay işi bile yapıyorsanız gece mesaisi zordur. Çünkü zaten biyolojik saat diyor ki kardeşim senin bu saatte uyuman lazım. Sen niye direniyorsun? Sen sayıyorsun, kirası var bunun efendim, kredisi var, bilmem nesi var, faturası var. Sonra ödersin diyor mesela biyolojik saat. Böyle bir pazarlık halindesin. Zaten kafa dalgın oluyor. Ne demiştik? Yoğun geçen mesai saatlerinin ardından büyük bir dalgınlık yaşadı. Son durakta seferini tamamlayan şoför normalde otobüsü parka çekip kontrol etmesi gerekirken günün yorgunluğuyla tüm prosedürleri unuttu. Arka koltuklarda uyuyakalan ya da telefonlarıyla sessizce meşgul olan son 3 yolcuyu tamamen aklından çıkardı. O 3 yolcunun hakkı neredeymiş bu arada? Tamam, adam unutmuş. Arka yol tarafta uyuyorsun. Durağı murağı kaçırmışsın. Yanında kimse dürtmemiş. Şoför otobüsü merkezi depoya kilitlemek yerine doğrudan kendi evinin önüne park etti. Yani yarın nasıl olsa kullanacak yine yani. Bir güzel kapıları da kilitleyip anahtarı cebine attıktan sonra evine çıkıp uykuya daldı. Ya tamam hadi, otobüste uyuyanları anlıyorum. Bu telefonla dalanlar ya arkadaş, hiç mi bakmadınız ya? Ne izliyorsunuz? TikTok mu, Instagram? Artık ne izliyorsanız orada. Oyun mu oynuyorsunuz? Otobüsün içinde kilitli kalan yolcular bir süre sonra durumun farkına varıp kornaya basmaya ve camları vurmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar efendim. Ay, arkadaş enteresan ya. Hadi bak, dediğim gibi uyuyanların unutulmasını anlayabiliriz. Bu olur. Görmemiştir, arka taraf karanlıktır falan filan. Bir de bakmıştır hani hiç hareket yok falan. Bu telefonla meşgul olanlar. Neyse be, adamı ondan sonra zar zor telefonla falan ulaşmışlar. Ve tabii ki bu arada hani tamam, olayı tatlıya bağlamışlar ama tatlıya bağlamaları sorunun bitti diye yani bir durum yok. Efendim, şoföre de disiplin soruşturması açmışlar. Hadi bundan sonra yani bir kesinlikle o arabayı evinin önüne park etmez, o kesin. Hani nereye park, tamam şey olur, depoya park etmesi gerekiyordur ama bizde mesela kendi aracı olanlar veya şirket aracında oluyor gerçi. Adam sabah da kullanacak diye evine götürüyor. Ya da servis araçlarından bahsediyoruz. Ama burada böyle bir kural varsa da abi ne yapacaksın? Depoya gideceksin yani, yapacak bir şey yok. Yolcuların işini unutuyorsun ondan sonra.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler. Evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de ben.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi
7: İşlem
6: yükleniyor.
7: Bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Aynur Aydın, Salla Radyonuz'daydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi bendeniz neler olacak?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Can Şengül, İhanet Ettin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu yorgun saatinde. Efendim bir otobüsü kaçırdığımızda ne yaparız? Terminalde otobüsün peşinden koşarız. Ondan sonra zaman zaman tren peşinden koşanları görüyoruz. İşte böyle veya otobüs durağındasın, hani koşuyorsun, otobüsü kaçıyorsan kovalıyorsun. Bunlar olabiliyor. Ama havalimanında uçağı kovalamak... Bu biraz enteresan. Efendim, düğüne yetişmek için uçağın peşinden koştular. Dur dur kardeşim, sağa çek, sağa çek. Ve hiç yabancı değiller bu koşanlar. Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Aeroflot uçağını kaçıran iki kadın yolcunun Türk vatandaşı olduğu ve Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı. Abi uçağı durdurmaya çalışıyorsun peşinden, dur dur diye. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa binmek için aprona koşan iki kadının kimlikleri ve bu adımı atma gerekçeleri belli oldu. Yani havalimanındasın, yani dışarıdasın artık, bak fotoğraf var bildiğin, uçağa doğru koşturuyorlar dursun diye. Kalkışa hazırlanan uçağın peşinden koşan yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek düğüne yetişmeyi amaçladıkları ortaya çıktı. Arkadaş sen de duruver ya. Duruver ne olacak yani? Yak dörtleri. Ölmezsin ya. Şeremetyevo Havalimanı'nda meydana gelen olayda kaçırdıkları Aeroflot şirketine ait uçağa binmek isteyen iki kadın ellerinde bavullarıyla apron sahasına girdi. Uçağı durdurmak amacıyla hatta doğru koşan yolcuların o anları havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kalkış öncesi geri itme işlemi yapılan uçağa doğru koşan iki kadın. O kapıyı da nasıl açtılarsa. Bir süre aracın yanında ilerlemeyi sürdürdü. Kapı açılsın diye bekliyor. Abi açıver oradan bir şey. Merdiveni indiriver ya. Sal merdiveni aşağıya. Ya da ip gönder, biz çıkarız. Yani uçakta öyle merdiven de olmuyor. Yani şey normal bir araç geliyor, biliyorsun. Kadınların uçağa yetişme çabası havalimanı personelinin müdahalesiyle sona erdi. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri kadınları aprondan çıkararak sahadan uzaklaştırdı. Ablam sakin, sakin, sakin. Sonraki uçağa binersin. Düğün kaçıyor. Uçağa binmelerine izin verilmeyen kadınların çabasına rağmen... Aeroflot uçağı kısa süre sonra havalimanından ayrıldı. Uçak bu otobüs gibi değil ki abi, hemen dur tekrar sağa çek falan al. Oradan muavin işte host insin, hemen gel ablam gel gel, boş koltuğa geçiver, boş koltuğa geçiver hemen. Öyle olmuyor yani. Olayın ardından gözaltına alınan kadınlar hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi denmiş. Hem düğünü kaçırıyorsun, bak fotoğraflar var burada. Görüntülerin ilk ortaya çıktığı anda eylemleri anlaşılamayan kadınlara ilişkin yeni ayrıntılar netleşti. Kadınların Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye'de yapılacak bir düğüne katılmayı hedefledikleri belirlendi. Kadınlardan biri daha sonra yaptığı açıklamada düğünün Bodrum'da gerçekleşeceğini ifade etti. Aprona girerek uçağın peşinden koşmalarına rağmen uçak durmadı ve kadınlar uçuşu kaçırdı. Pilotun terbiyesizliği. Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe gitmek için yola çıkan kadınların yolculuğu havalimanındaki müdahaleyle kesintiye uğradı. Güvenlik güçlerince sahadan çıkarılan kadınlar hakkında havalimanı güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Ceza kesilmiş, para cezası. Yani hani bunu bilmiyor olmaları da enteresan bir şey. Hani uçağın durabilme ihtimalini düşünmeleri dahi oldukça enteresan. Hani, koş koş koş, yetiş kız uçağı dursun diye. O da enteresan. Neyse, en azından bir kaza bela meydana gelmemiş. Allah korusun yani, büyük bir felaket de sonuçlanabilirdi olay.

0: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

Perşembe radyonuzdaydı. Efendim Amerika'da şüpheli paket paniği. Hem de Amerika'da yani. Bu gibi şeyler çok hassastır onlar biliyorsunuz. Trafik kilitlenmiş. Ama çok enteresan. Yani insan düşün. Başında kimsenin olmadığı bir paket var orada duruyor. Doğal olarak insanoğlu tedirgin olur. Bundan daha doğal bir şey yok. Normali odur. Tedirgin olmak gerekiyor zaten. Yani içinden her şey çıkabilir. Burada efendim çıkan şey biraz tuhaf yetişkin ürünü. Amerika'da polis alarma geçiren ve iş çıkış saatinde trafiğin kilitlenmesine neden olan şüpheli paketten yetişkin ürünü çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını doğruladı. Abi neyi inceliyorsun mesela? Amerika'nın başkenti Washington DC'deki bir itfaiye istasyonunun önünde tespit edilen ve yoğun saatlerde trafiğin kilitlenmesine neden olan şüpheli paketin içinde bir yetişkin oyuncağı olduğu ortaya çıktı. PlayStation. Yerel saatte sabah yeri... Sabah. Yerel saatte sabah yeri sularında bir kişinin paketi caddenin köşesindeki çöp kutusuna attığını gören bir tanığın ihbarı üzerine... Abi tamam işte çöpe atmışlar, sen niye zorluyorsun ki? Öyle çöpe atılan her paketin peşinden de koşturursanız vallahi bak paranoyak olur çıkarsınız. Tamam evet, riskidir eyvallah da biz hani ulu orta bırakılmıştır diye düşündük ve çöpe atmışlar. Ne demiştik? Yerel saatte sabah yeri sularında bir kişinin paketi caddenin köşesindeki çöp kutusuna attığını gören bir tanığın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis 40. caddeye ve Burn caddesine kadar ilerleyen yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Şimdi tabii ihbar gelince, böyle bir durum olunca doğal. Operasyonun ardından paketin bir tehlike teşkil etmediği belirlendi. Polisin raporunda cihazın elektro... Ha. Yani PlayStation gibi diyebiliriz. Raporda ürünü binanın arkasına atan kişinin bir itfaiye memuruna yaklaştığı ve ardından içinden kabloların sarktığı paketi olay yerine bıraktığı belirtiyor. Abi olay yerine mi bırakmış, çöpe mi atmış, bir karar verin bak sizde. Bir olay yeri diyorsunuz, bir çöp diyorsunuz ondan sonra. Olay yerine bıraktıysan tamam eyvallah, o büyük şüphe uyandırır ama çöpe attıysan da... Operasyonun ardından olay yeri temizlendi ve yol yerinden trafiğe açılmış. Biraz aksiyon yaşamış. Yani keşke tabii ki bütün şüpheli paketler böyle olsa. O ayrı bir şey. Ama tabii ki insanoğlu tedirgin oluyor. Riskli bir durum. Yaşanmış olan bir dünya olay var, Allah korusun. Bir dünya terör saldırısı var, ıvırı var, zırhı var. Neyse geçmiş olsun.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yoldaydı. Namı Tünay Muhabbet devam ediyorum. Yorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyiciler ve efendim. Şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Can Bonomo bardak taşıyor.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Merkez Topçubağ Mahallesi'nde 10.754 metrekare imarsız arsa icradan satışa çıkarıldı. Muammen bedeli 25.817.981 TL olarak belirlendi. Fazla Er Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Alihan Kuriş ifadesinde aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu söyledi ve altınların kaynağına dair detayları açıkladı. Bu bilgi daha doğru habercilik için Bundle AI tarafından duyuruldu. 2026-2027 yılında üniversite harçlarına zam yapıldı. Tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi fakültelerin katkı payları belirlendi. Devlet, birinci öğretim öğrencilerinin katkı paylarını karşılamaya devam edecek. 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılında Gölcük'te kayıplar anılırken kentsel dönüşüm ve güvenli yapıların önemi tekrar gündeme taşındı. Ailenin acı gecesi bölgenin tarihine damga vurdu. Petlas sahibi Abdülkadir Özcan Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Evinde 175,45 gram esrar ele geçirildi. Özcan, THY uçağında Türkiye'yi satın alırım sözleriyle tepki çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu belirterek, TB

0: tepki çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu belirterek, TB
1: ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven, Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan... Kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
9: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Burcu Güneş, Ali Mallah radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, 756 bin sosyal medya hesabı tek gecede silindi. Amerikan merkezli teknoloji şirketi Meta. Ya tamam işte Facebook'ta anlarız biz onu zaten yani. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu. 756 bin. Bunu şu sisteminizi daha düzgün çalıştırabilseydiniz eğer, bak hiç böyle bir şeye gerek bile kalmayacaktı. Yani çocukları koruma adına ciddi anlamda bir şeyler yapsaydınız buna gerek bile kalmayacaktı ama yapmadınız. Neden? Çünkü reklam geliri, aman o videoyu izlesin, buradan da reklam gelsin, o reklam görüntülensin derken olan size oldu. Şirketten Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram'la 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi. Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada sayının artmaya devam edeceği vurgulandı denmiş. Evet, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Bak, o zamandan bu zamana daha yeni ancak hareket ediyorlar. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra işte Twitch'tir, başka Kick falan, bak bunu bilmiyorum mesela. Dahil 10 mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49.5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor demiş. Evet, bu iş başladı. Yani ilk Avustralya'da falan duymuştuk hatta galiba biz de, yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Türkiye'de dahil dünyanın pek çok ülkesi 16 yaş altındaki çocuklara karşı sosyal medya kısıtlamaları konusunda adımlar atıyor. Çünkü maalesef iş oraya kadar geldi. Dediğimiz gibi bu arkadaşlar herhangi bir çaba içerisinde bulunmadıkları için Instagram'ıdır, Facebook'udur, TikTok'udur vesaire falan filan. Hani çocukların görmemesi gereken veya iletişimle alakalı, hani çocuklara erişilememesiyle alakalı, o hesapların görülmemesiyle alakalı hiçbir şey yapmadıkları için iş bu noktaya geldi. Çünkü çocuklar bu platformlardan çok daha önemli. Kusura bakmasınlar yani. Bunları toparlayabilirlerdi. Bir dünya algoritmaları var. Bak işte şimdi ceza gündeme geldiği zaman buluyorsun teker teker hesapları. Çok da zor bir şey değil yani baktığında.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

ömürgedik, kulakların çınlasında radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, Euro 55 lira 39 kuruş, Sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir Bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel, bu keyifli hafta başlangıcında günden daha fazla keyif almak isteyenler için bugünün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugünün en sevilen şarkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi. Güzel bir başlangıç olsun pazartesiye. Mutlu haftalar.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra...
6: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de ben.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanın doğrulama kodunu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
5: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi hava sıcaklıklarının maksimum seviyede olduğu günlerde, yaz aylarında özellikle spor yapmayı bırakmak istemiyorsanız eğer, bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Sık sık bahsediyorum ama hadi hafta başında bir kez daha hatırlatmış olayım. Sıcaklıklara rağmen rutininizi aksatmak istemiyorsanız eğer, sıcak çarpması, performans düşüşü, sıvı kaybını önleyebilmek için atlamamanız gereken adımları hatırlatayım. Egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, susamayı beklemeyin diyorlar. Tabii spor saatlerini doğru seçmek de önemli. Sabahın erken saatleri ya da akşam saatlerini tercih etmekte fayda var. Sakın güneşin altında spor yapmayın. Uygun kıyafetler seçtiğinizde, böyle açık renkli, hafif teri uzaklaştıran spor kıyafetler tercih ettiğinizde, şapka ve güneş gözlüğü kullandığınızda açık havadaysanız daha faydalı olacak. Temponuzu hava koşullarına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin. Açık havadaysanız güneş koruyucu kreminizi sürün ve vücudunuzu mutlaka deneyin. Başınız dönüyorsa, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları, sersemlik varsa hemen egzersizi bırakıp serin bir yere geçip sıvı almaya bakın diyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Yeni haftaya sporla başlayanları hatırlatmış olalım.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

Daha önce sabah işe giden erkeklerin evde kalan eşleriyle alakalı bir haber okumuştum size. Yani evden çıkmadan önce eğer eşinizi öpüp de işe gidiyorsanız çok daha uzun yaşadığınızı söylemişlerdi sevgili beyler. Şimdi de saçları dökülenlere, kel kalmak istemeyen beylere özel bir araştırma var. Öyle ki eşlerini gerçekten seven ve eşlerinin tavsiyelerine gerçekten uyan erkeklerin asla kel kalmadığını söylüyor. Yani buradan şu sonucu çıkartıyorum. Kel erkekler eşlerinin sözünü dinlemiyorlar mı yoksa? Geç kalmadıysanız eğer, saçlarda açılma başlamadıysa, henüz yolun başındayken sevgili beyler, eşinizin sözünü dinlemeyi ihmal etmeyin ve gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun hayatınızda ki saçlarınız dökülmesin diyorlar. Kelliğin de çaresini bulmuşlar. Artık uygulaması size kalmış.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Son yıllarda bakıyorum da anne baba olma sayısı, ebeveyn olma isteği gittikçe düşmeye başladı. Peki kaç çocuğunuz var? Şöyle bir soralım. En azından iki çocuğunuz varsa çocuklarınız arasında sevgi konusunda ayırt etmediğinizi düşünüyorum sevgili ebeveynler, anne babalar. Fakat anne ve babaların çoğu ben çocuklarımı asla ayırmıyorum deselerdi mutlaka bir favori evladı oluyormuş annenin ya da babanın. Neyse, iyi ki tek çocuğum var diye düşünüyorum bazen. Yok, asla ayırt etmezdim ama yapılan araştırmalar en az iki çocuğu olan ebeveynlerin bir çocuğunu diğerine göre daha fazla sevdiğini ortaya çıkartmış. Hepinizi eşit seviyorum, ben çocuklarımı asla ayırmam cümlesinin bir efsane olduğunu iddia ediyorlar bu araştırmada. İstatistikler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki sosyologlar tarafından ortaya çıkartılmış. Annelerin %70'i, babaların %74'ü bir çocuğunu daha fazla seviyormuş. Açıkça öncelik veriyormuş belli etmemeye çalışsa da. Yok, asla evlat ayrımı yapmayız kesinlikle. Ama yani hani huylar, genler, benzerlik vesaire, belki birini daha fazla seviyor olabilirsiniz. Gönül bu. Bazen kimi daha fazla seveceğimizi biz belirlemiyoruz ne de olsa.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

biraz Hollywood'a, beyaz perdeye bakalım acaba Hollywood cephesinde ne haberler var diye bakmışken, Barbie filminin devamı için harekete geçmiş olsa da ekip maaş krizi şimdilik yapıma engel olmuş. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in 6 farklı teklifi geri çevirdiği konuşuluyor ki Barbie 2 filmi sansasyonlarla konuşulmaya başlandı. İlk film biliyorsunuz gişede çok yüksek bir başarı elde etmiş olsa da devam filminin maaş görüşmeleri askıya alınmış. Yönetmen Greta Gerwig, orijinal senaryo üzerindeki çalışmalarıyla Oscar adaylığı alan Noah Baumbach'ın devam filmi üzerinde plan yaptıkları doğrulandı. Ama yeni haberlere göre Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncuları yüksek maaşları film şirketinin ödememesi sebebiyle henüz film askıya alınmış, teklifler reddedilmiş gibi duruyor. Şimdilik Barbie 2 filminin maaş ödemeleri konuşulsa da ümit ediyorum biz yakında Barbie 2 filminin vizyon tarihini konuşuruz.

Sadece pazartesileri değil, işte nerede ne zaman geleceği belli olmayan kaygılı ruh halini hafifletmenin doğal yollarından bahsedeceğim size. Biraz aktif olduğunuzda, yani sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, zihinsel sağlığınız için de spor yaptığınızda kaygının üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Fazla kafein alımının kaygıyı arttırdığı söyleniyor. Kafein aslında sinire ve gerginliğe de sebep olabiliyor. Hep faydalarından bahsediyoruz ama kafein alımını sınırladığınızda kaygı seviyeniz de düşecek. İyi bir gece uykusu en önemlisi. Yatakta televizyon izlemediğinizde, telefonu, tableti bir kenara bıraktığınızda, yatmadan önce çok fazla öğünler, fazla kafeinli içecekler tüketmediğinizde de kaygıyı azaltabilirsiniz. Tabii dengeli beslenmek lazım. Bir de aromaterapiden faydalanın diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Bergamot, lavanta, ada çayı, greyfurt, ylang ylang özellikle anksiyete için, kaygı için birebir. Peki, kaygısız bir gün için onlar söylememiş ama ben hatırlatmış olayım, radyonuzun sesinde kısmayın kulağınız, hayatın ritminde olsun.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Merkez Topçubağ Mahallesi'nde 10.754 metrekare imarsız arsa icradan satışa çıkarıldı. Muammen bedeli 25.817.981 TL olarak belirlendi. Fazla Er Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Nedim Şener yazdı, Süleymancılar lideri Alihan Kuriş ve 32 kişi dolandırıcılık ve suç amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma cemaat içinden gelen ihbarlarla başladı ve FETÖ benzerliği taşıyor. TürkSat frekans ayarı fırsata dönüşerek servis ücretleri 1000 liraya kadar yükseldi. Kullanıcılar bu artış karşısında yüksek maliyetlerle karşılaşırken konuyla ilgili tepkiler gündeme geldi. NTV ekibi AFAD'ın deprem simülasyon merkezini görüntüleyerek deprem anında ve sonrasında yapılacakları gösteriyor. Depremin etkilerini doğru hamlelerle azaltmak, felakete hazırlıklı olmak hayat kurtarıcı oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayrıca F-35 taahhüdünün yerine getirilmesini bekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu vurguladı. TBMM'de kabul edilen kanunla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine önemli aşama kaydedildi. Spor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Rus futbolcu Alexey Batrakov'u 28 milyon euroya transfer ediyor. Genç oyuncu 10 numara pozisyonunda skorer bir profil çiziyor. NBA'de DeMar DeRozan'a Washington Wizards, Miami Heat ve Denver Nuggets ilgisini sürdürüyor. DeRozan, deneyimli yıldız olarak 3 takımın kadrosuna katılmak üzere öne çıkıyor. Kırgızistan, Bişkek'te 51 bin kişilik stadyumu tamamladı. Modern mimariyle uluslararası standartlardaki bu kompleks büyük spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6759 lira 9 kuruştan işlem görüyor.

0: haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu, hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık en yüksek 26 dereceye ulaşıyor. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor ve sıcaklık en yüksek 25 derece olarak hissediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Sosyal medya kullanımı konusunda, abur cubur tüketimi konusunda anneler, babalar çocukları çok fazla sıkıştırıyorlar ama anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıktı. Büyük bir ihtimalle sevgili ebeveynler, bizi dinleyen büyükler bir kenarda, köşede, çekmecede sizin de abur cuburlarınız var değil mi? Çikolatalar, gofretler, cipsler bir yerde saklanıyor çocuklar görmesin diye. Gizli abur cubur yiyen ebeveynler var. Çocuklar, bence siz nasıl denetleniyorsanız anne ve babalarınız tarafından, siz de bence ebeveynlerinizi denetleyin. Çünkü anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıkmış. Ben de bu gizli bilgiyi vermek istedim. Peki pazartesiniz keyifle devam etsin diye o sakladığınız abur cuburları yemek yerine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun hayatın ritminde.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Düzenli olarak kullandığımız bazı eşyalar var. Sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş hanımlar beyler. Şimdi yeni haftaya başlarken ayın 17'si gelmişken değiştirmeniz gereken eşyaları da hatırlatmış olayım yazın ortasında. Diş fırçası en az günde 2 kere kullanıyoruz. En fazla 2-3 ay kullanılması gerekiyor. Yatak çarşafları mutlaka her hafta değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle yastık kılıflarını 2 günde bir değiştireceksiniz. Yüzünüze en çok temas eden makyaj fırçaları, süngerler, onları da sık sık temizlemek, yıkamak ya da düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin de fazlasıyla bakteri barındırdığını unutmayın. Süngerlerinizi de sık sık değiştirin demişler, tarih vermemişler. Kullanım sıklığına göre değişiyor. Nemli olduklarından dolayı bakterileri çabuk üreten el yüz havlularını da mutlaka her gün değiştirmek gerekiyor, haberiniz olsun. Peki, gününüz mis gibi, pazartesiniz tertemiz başlasın.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Yepyeni bir haftayı karşılarken müzik dünyasındaki yeniliklerden de bahsedelim. Ümit Sayın'ın 33. yıl projesinin yeni konuğunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı o unutulmaz şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor Ümit Sayın. Bu kez Sana Dargınım şarkısında güçlü ses ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan Ümit Sayın'a eşlik ediyor. Sonra duymadık demeyin. Görürseniz ben de hatırlatmış olayım. Bu yeni paylaşımı, bu yeni şarkıyı Ümit Sayın'ın 33. yılına özel projesinin yeni yorumunda hatırlatmış olayım. Sana Dargınım Elif Buse Doğan'la birlikte yeniden paylaşıldı. Dinleyeceğiz tabii, çok sevdiğiniz şarkılar var hayatın ritminde. Radyonuzun sesini kısamayacağınız en hitlerle pazartesi keyiflenmeye devam etsin. Mutlu haftalar.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Ağustos'un 17'si geldi. Bundan sonrası Eylül-Ekim mevsim geçişi derken bağışıklığa dikkat etmek lazım. Bağışıklığı korumak için şimdiden dikkat etmek lazım yediklerimize. Özellikle tatlı sevenler, şeker sevenlerin şekeri abartmaması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, şekerli içeceklerin ki yaz mevsiminde çok fazla tüketiyoruz, tatlıların, yoğun işlenmiş gıdaların sağlıklı beslenme düzenini bozduğunu, dolayısıyla bağışıklığınızı da bozduğunu söylüyorlar. İşte sofradaki o tatlı alışkanlık tatsız sonuçları ortaya çıkartabilir demişler. Bağışıklığınızı şimdiden korumak isterseniz şekeri kısmayı ihmal etmeyin diyelim. Biz günü tatlandıralım en sevdiğiniz şarkılarla.

dikkat ediyorum da son zamanlarda insanlar psikologlara, psikiyatrlara vakit harcamıyorlar. Daha doğrusu para harcamıyorlar diyeceğim. Ne de olsa ellerin altında yapay zeka asistanları var. Onlara soruyorlar akıllarına ne gelirse sağlıkla ilgili, ruhsal problemlerle, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılarla alakalı hep yapay zeka ile dertleşiyor arkadaşlarım. Yani aranızda kaç kişi bunu yaptı bilmiyorum ama uzmanlar yapay zeka ile dertleşmenin çok da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Çünkü en yakın dostunuzmuş gibi davranıyor, sizi hep haklı çıkartıyor ama duygusal dengenizi bozuyor diyorlar. Yapay zeka ile dertleşmenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar, sonra söylemedi demeyin. En iyisi siz mutlaka konunun uzmanına danışın. Yapay zeka sizi hep haklı gördüğü için sonuçlar çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Dertleştiğiniz mevzuları çözemeyebilirsiniz. Aman dikkat diyelim, hayat her zaman bizim istediğimiz ya da yapay zekanın çözümlediği gibi olmuyor nasıl olsa.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Yeni bir haftayı karşılamışken bu güzel pazartesi gününde de yine bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık bu güzel iki saat boyunca. Hafta içi her gün günün iki saatini birlikte paylaşıp günü daha çekilebilir hale getiriyoruz. Unutmayın, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Dijital Vatan Akademisi eğitim programı bugün başladı. Programın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli" dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifre size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Açacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: yapmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: savunma anlaşmasını imzalamasından memnuniyet duydu. Anlaşmanın Orta Doğu ülkelerinin işbirliğini güçlendirdiğini belirterek liderleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, acıları yüreklerde taze kaldığını belirtti, yakınlarına başsağlığı diledi. İran, İKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ve istihbarat müdürünün evine bomba yüklü iki kamikaze İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Barzani saldırıyı kınadı, İran ise henüz açıklama yapmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik operasyonla haksız kazanç elde eden yapıların inanç istismarına karşı kararlı mücadele yürütüldüğünü belirtti. 38 şüpheliden 32'si tutuklandı, 6 ev hapsinde tutuluyor. Spor. Arda Turan, Kiev'deki füze saldırıları sırasında sığınağa indi, takımını moral vererek psikolojik zorlukları aşmaları için destek verdi ve barış umudunu dile getirdi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk maçlar 18 ve 19 Ağustos'ta TSI 22'de başlayacak. Fenerbahçe, Olympique Lyon'u salı günü konuk edecek. Rövanşlar 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisans işlemleri için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklediklerini ve gelince lisansının çıkarılacağını açıkladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6764 lira 68 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava kısmen güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın havanın çoğunlukla bulutlu olacağı ve hafif yağmurlu sağanaklar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Yozgat'ta yarın hava kısmen güneşli olup hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam. www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli El Cezira Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Mekke anlaşmasının farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz dedi. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. İsrail ordusunun Ekim 2.

0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Giyer mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: aşınana, aşınana, aşınana.
1: Haberin merkezine.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: gitsin.
1: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ali Kasap, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de emekli oldu. Birlik Vakfı Tokat Başkanı'daydı. Tokat'ta kamu yöneticileri, sivil toplum ve engelli aileleri Yağıbasan Medresesi'nde engellilik farkındalığı seminerinde erişilebilirlik, iletişim ve hak temelli yaklaşımları ele aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş, suç örgütüne karşı inanç istismarı yaparak haksız kazanç sağlayan yapılara yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. 32 kişi tutuklandı, 6 kişi ev hapsinde tutuluyor. TürkSat frekans ayarının fırsata dönüşmesiyle servis ücretleri 1000 liraya kadar yükseldi. Bu durum kullanıcılar arasında yoğun şikayete neden olurken maddi yükün arttığı gözlemlendi ve tepkiler büyümeye devam ediyor. İBB davasının ikinci celsesi 414 sanıkla devam etti. Ekrem İmamoğlu savunma yapmadı. Tutuklu sayısı 53'e düştü. Tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme yeni salon düzenine itirazları değerlendirdi. Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve 4 botu balistik füzelerle vurdu. Geminin tamamen yandığı, botlarınsa zarar gördüğü iddia edildi. Suudi makamlarından henüz açıklama yok. Talas ilçesinde Nurettin Canşe otel odasında Selin Gökhan ile tartıştıktan sonra bıçaklayıp 5. kattan aşağı attı. Selin Gökhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Nurettin Canşe videoda cinayeti itiraf etti. Spor. Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan füze saldırıları altında metalist kar-

0: görüleceği, en yüksek sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Yozgat'ta yarın hava kısmen güneşli olup hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyt kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: 84 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
4: Hedef şaşırtmaya.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Saat 20.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman

0: şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: kurulmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim günler geçiyor, ömür geçiyor, hayat geçiyor, insanlar ömrümüzden birer birer geçiyor. Bütün bunları bir kenara bırakarak ömrümüzü ilk günkü gibi keyifli bir gün haline getirmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Zeki Müren'i ağırladık program birlikteliğimiz içerisinde son olarak. Ve program Gökhan Şen'le devam ediyor.

0: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler devam ediyor.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Sevgili dostlarımız, geçmişten günümüze sanat müziğimizin en güzel eserlerinden güzel bir müzik demeti sunuyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında. Şimdilerde yeni albümlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Ebru Tuncel'i ağırlıyoruz program birlikteliğimiz içerisinde.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda son olarak Umut Akyürek yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık ve şimdilerde program birlikteliğimiz Ali Osman Akkuş yorumundan güzel bir Uşak eserle devam ediyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil diyor sanatçımız.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler devam ediyor.

Geçmişten bugüne özlediğimiz Türk sanat müziği eserlerini radyomuz farkıyla bölgenin en iyisinde siz sevgili dostlarımızla buluşturduk. Bir saat boyunca sizlerle beraberdim. Umarım programdan keyif almışsınızdır. Bizler katılımlarınızdan dolayı ve programdan dolayı çok büyük keyif aldık. Yarın yepyeni bir programda Şarkılar Bizi Söyler programında radyomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: bilsin.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı, www.alperenyapı.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet İnternet

merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.